Merhaba, merhaba Süleyman Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, siz misiniz? Müziğiz efendim, zatenizi pansuman yapıyor. İyi ki geldiniz. Dostum, çok teşekkür ederiz. Ayva yemiş vaziyetteyiz. Mühim değil, 2.80 uzandık. Sayenizde bitti tabii. Benim her türlü şeye, her türlü şeye ama vergi koydunuz. Uyuz olup kaşınmak, öksürmek, aksırmak, tiksirmek. Acaba buna da vergi koydunuz mu rica ederim? Buna vergi koymayın, istirham ederim. Daha beden haberimiz olsun. Bizatihi ve de kötü bir hibinin bundan haberim olması rica ediyorum. Hoş geldiniz. Biz bu gidişle tahmin etmiyorum ki evlere bacalardan girmeyeceğimizi kim temin edebilir? Bakkal, çakkal, elinde baltalarla bizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kelliyi korumuşsun, vergi koymamışsın. Hay Allah razı olsun. Ver elini öpücüğüm. Ver el. İmkanı yok. İmkanı yok elini öpücüğüm. Nereye gidiyorsun Süleyman?